Dönmek de boru rotere pohiriki akaltı. Yarım akıya güvek yapı. Hayya yakı da kıp baba. Akdeme de dilite takı. Kapı kina terere akaltı.